Niçigini qaldın agayun qımı attolğan agayunğını 10 a.m. mamk 12 o'clock mun qani KYUK 640 a.m.